bonu begbele okun meme no dia donda iche bonu yonu mimbo meme karu poi e unda ilo bonu bele bawe meme che bobi unsoro meme de baya nu mede masavo ni e o iyon meme no no do iyon mewe mi no no fie fae we mi no zando ponemi iyon mewe mi no no